Ko'zlaringda suyu kurib isim kiyitdi. Sening yurak yuragimni yorsib o'pdi. Isirdim men, kishirdim men totli hislar.

0: Bulgar Radyosu irtengi şey mene iş atnası tamamlansa da cemaat nişiktir mene bu atna tığız dibeytiriydim. Tığız sabahın tuyular bulu sebeple kimlerdir bitindi kunakka kaytalar kimlerdir ezirlene hem başkası hem başkası mene gırk ile biz indir. Hey bit.
1: Sabahın tuyu aldı hem sabahın tuyu artı. Sabantı altında sabulaşıp sabantı altında kuraşarımız dibeyte gelin.
0: Tolu sasla.
1: Allah birsa. Allah birsa.
0: Allah birsa.
2: Bilesiz mi? Kungulele nerse şlap koydum.
0: Nige?
2: Şu sabantı yedi geç. Bilmiyim. Bilmiyim mi ne kungulele nerse şli.
0: Sabantı yedi.
1: Balaşaktan sabantı eskertüştüm.
2: Şey gitti mi? Mine ey yok.

yüzde yara, tende yara, kulda yara yara. Ömür boyu zor jinuga, umtalım min yuğaltım.

Да яра, кул да яра, яра. Ömür boyu zor jinuga, ömür boyu zor jinuga, ömür boyu zor jinuga.